0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Ben aşktan. Sinerji Gece.

0: Mitoloji Gece.
1: Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

petrolü gök çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hadi eyvallah.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji Reklamları kazandırır.
2: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 9 Eylül 2026 Çarşamba sabahındayız. Radyonuzda bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini aktaracağız, detay haberlerine yer vereceğiz. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. İran basını Hark Adası'yla Caz kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran ve Amerika arasındaki gerilim sürüyor. İran merkezli Tansim Haber Ajansı Basra Körfezi'nde önemli bir petrol terminali olan Hark Adası'nın yaklaşık 4 mil açığında İran'a ait küçük bir petrol tankerine Amerika tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda can kaybı olup olmadığı belirtilmedi. Ajans geminin tahliye edildiğini ifade etti. İran'dan da uyarı var. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu biriminin komutanı Amerika'nın tehdidine karşılık vererek uyarı mesajı yayımladı deniliyor. Detayları yine sizlere aktaracağız. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karaöz mevkiinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD mobil koordinasyon tırı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Adana Kozan'da da iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Diğer yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor denilmiş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Efendim programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini bir kez daha yineledi. İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu da savunmuş. Yine detayları sizlere aktaracağız. 12 ülkeden ortak ambargo İsrail'den ilk yanıt deniliyor. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını belirtmiş değerli dinleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Bahçeli, 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur ifadelerini kullanmış MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları böyle. Üsküdar Belediyesi'nde seçimi AK Parti kazandı deniliyor. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekiliğine seçildi denilmiş. Yine sıcak bir gelişmeydi. Detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Kilolarca altınla düğün yapmıştı, Vanlı Karahaydar tutuklandı deniliyor. Düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Eşi fenomen gelin Çağla Öz sosyal medya hesaplarını kapattı. Detaylara yer verilmiş haberde. Erkekler tuvaletinde bulunduğu çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera tuzağı deniliyor. Inter maçı öncesi Luis Figo'dan aldı. Arda'ya büyük onur, Şampiyonlar Ligi'nden ödül denilmiş. Atina'nın hesabı çarşıya uymadı. İpler İsrail'in elinde mi? Çoktan yenilmiş durumdayız. Haber başlığı var. Erdoğan'dan PISA 2025 açıklaması deniliyor. Ortalığı karıştırdı. O varken gitmeyeceğim. Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay sözler denilmiş. Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları belli oldu denilmiş. Yine Üsküdar Belediyesi'nde seçimi AK Parti kazandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. İran basını Hark Adası'yla Caz kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu yazdı. İran'dan bu saldırı sonrası bir uyarı geldi Amerika'ya karşılık. Amerika Başkanı Donald Trump ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek İran'a yönelik deniz ablukasının çok başarılı olduğunu savunmuş değerli dinleyenler.

0: Gümüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. Değerli dinleyenler. Taraftarlara tepki göstermişti Göztepe'den. Gugaşvili kararı deniliyor. Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal AK Partili isimden erken seçim önerisi denilmiş. İngiltere'de hava trafik kontrolü sisteminde arıza meydana geldi. Yaklaşık 300 uçuş iptal edildi deniliyor. Butlan CHP'sinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı videoda Özgür Özel'in olmaması dikkatlerden kaçmadı deniliyor. Yeni Parti MYK'da Üsküdar'da miting yapma kararı alındı. Söz konusu mitingin 12 Eylül Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı denilmiş. Ekrem İmamoğlu'ndan sert Üsküdar tepkisi deniliyor. Soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen meclis üyesi ifadeye çağrıldı. Özgür Çelik'in tehdit iddialarının ardından deniliyor. Kılıfına dahi sokulmaya ihtiyaç duyulmadan çalınan minare Üsküdar seçimlerinin çalınmasına tepki yağdı denilmiş. Real Madrid evinde Inter'e geçit vermedi, ilk yarıda işi bitirdi deniliyor. Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic açıklaması Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Türk Hava Yolları'ndan İngiltere uçuşları için uyarı, iptal ve gecikme yaşanabilir. Özgür Özel'den Selçuk Mızraklı'ya telefon, Selçuk Mızraklı dün sabah saatlerinde tahliye edilmişti.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerinde detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Antalya, Mersin ve Adana'daki orman yangınlarında son durum denilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale edildiğini duyurdu. Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin ekipler tarafından düşürüldüğü belirtilirken, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü, Adana'nın Kozan ilçesinde de bir yangının söndürüldüğü, diğer yangının ise devam ettiği ve müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtiliyor. Yangına bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarla mücadele edildiği belirtilmiş. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti, unutmayalım, bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım ifadelerine yer verilmiş Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Fransa'da itfaiyeciler 6 haftalık greve başladı deniliyor. Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiyeci ilgilendiren 6 haftalık grevi başladı. Sendikalar artan risklere rağmen personel ve imkan yetersizliğinin sürdüğünü belirterek hükümetin yeni yasa tasarısına tepki gösterdi deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Peş peşe patlama sesleri duyuldu. Amerika İran'ı yeniden vurmaya başladı denilmiş gece saatlerinde. Bu haberler tüm dünya basınında, kamuoyunda manşet olarak öne çıktı. Bursa'da tırla otomobil çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı deniliyor. Arda Güler ödül aldı. Real Madrid kazandı denilmiş. Sosyal medya hesabından Antalya'daki orman yangınına ilişkin paylaşımda bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, biz de gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Büyük bir gayretle görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullanmış. İngiltere Lig Kupası 3. turunda Sunderland Hull City'yi Talbi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi deniliyor. Dışişlerinden Husilerin Suudi Arabistan saldırılarına tepki denilmiş. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan sivillerin can ve mal güvenliğini içe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınadı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi. Amerika İran'ı yeniden vurmaya başladı. Hark adasıyla Cas kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan'da 3 bölgede alarm sirenleri çaldı. Haber başlıklarıydı.

Haber başlıklarını, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İngiltere'de hava trafik kontrolünde yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları da yolcularını ve İngiltere'ye uçacak kişileri uyardı deniliyor. Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Aston Villa deplasmanda Kulüp Brugge'ü 3-2 mağlup etti denilmiş. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde skandal bir durum yaşandı. Bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Çelik'in iddialarına soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Ayhan Aydın'ın savcılık tarafından tehdit edildiği iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlatılmış. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işlediği tespit edilen 16 kişinin tutuklandığı aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi açıklandı deniliyor. Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulunun 4 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Siyah Beyazlı Kulübü'nün açıklamasında genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceğini aktarmış değerli dinleyenler. UEFA'nın İsviçre'deki yeni VAR merkezinin açılışı yapıldı deniliyor. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı denilmiş. Sakarya'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan baba 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular. Turgutlu'da kum ocağında kaza meydana geldi. Manisa Turgutlu'da kum ocağında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti. İşçi yaşanan kazada kamyonun altında kaldı deniliyor değerli dinleyenler. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu denilmiş. Beşiktaş'tan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vlahovic tepkisi, federasyona soruyoruz denilmiş. İngiltere'de hava trafik kontrolü sisteminde arıza meydana geldi. Amerika yeniden İran'ı vurdu deniliyor. Dışişlerinden Husiler'in Suudi Arabistan saldırılarına tepki haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, bu bölümle haber turumuzu sonlandıracağız. Az sonra hava durumunu sizlere aktararak vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye Fen Bilimleri okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi açıldı deniliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı karardan memnuniyet duyulduğu açıklaması var. Orman Genel Müdürlüğü 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. İstanbul'da 3 ilçede 2 gün denize girmek yasaklandı. Zonguldak'ta da bugün denize girmek olumsuz hava koşullarından dolayı yasaklanmış değerli dinleyenler. Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı deniliyor. Trabzon'da heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanda bir evin çatısı yıkıldı. 2 ev tahliye edildi deniliyor. Tekirdağ'da da denize girmek yasaklandı. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. 122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yine İstanbul'da da 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı haber başlıklarıydı.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey, bugün öğle saatlerinden sonra güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmamış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 9 Eylül 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 10 Eylül Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un Silivri, Avcılar, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde Tokatlı nüfus yoğunluğu artarken güçlü Tokat koridoru oluştu. Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, 4 kişi yaralandı. İkisinin hayati tehlikesi devam ediyor, sağlık ekipleri müdahale etti, trafik kontrolü sağlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ...2027-2029 orta vadeli program ile kartlı ödemelerde yerli kart şeması Troy'un kullanımı yaygınlaştırılacak. Dijital Türk Lirası için altyapı tamamlanacak, ödeme sistemlerinde siber güvenlik ve FAS sistemi genişleyecek. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıl hapis cezası istemi yöneltildi. Soyer hakkında açılan dava süreci devam ederken mahkeme kararı bekleniyor. Gelişmeler yetkililerce yakından takip ediliyor. Türkiye, 12 ülkenin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticari ve ekonomik ilişkileri yasaklama adımlarını destekleyerek barışçıl çözüm ve Filistin devletinin kurulması için çabalarını sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 103. kuruluş yıl dönümünü kutlarken Özgür Özel'i anmadı. Kadın kolları panelinde az katılım dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, kadın gücüne vurgu yaparak partiyi ileri taşımayı hedefledi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk yıldızlarının Mısır'daki El Alamein International Air Show'da piramitler üzerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun yapay zeka değil, gerçek olduğunu paylaştı. Spor. Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararını aldı. 27 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde seçim yapılacak, Serdal Adalı yönetimde değişerek yeniden aday olacak. Beşiktaş'ta Vlahovic 5 maçta 4 gol atarak Mario Gomez'i geride bıraktı. İtalyan basını oyuncunun performansını olumlu değerlendirerek yükselişine vurgu yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Victor Osimhen sakatlanınca forvette Barış Alper Yılmaz'a şans verdi ve ona güvenerek destek oldu. Finans. Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6862 lira 51 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Rafet El Roman'la yaptık. En güzel şey yaşamak radyonuzdaydı. Vatana, millete de iş temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gülşen'le devam ediyoruz. Mirkelam'ı ilk duyduğumuz şarkıydı bu. Her gece hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

90'ların en güzel şarkılarından bir tanesi Ayşen ve Yaşar söyledi efendim yeni düzenleme ile. Neredesin radyonuzdaydı. Evet, toplum olarak dolandırılmayı seviyoruz. Hep söylüyoruz bu konuda. Yani biri bize kardeşim ben seni dolandıracağım dediği zaman bak gelsin bak biri net olarak söylesin ben geldim seni dolandıracağım diye. Adamın dürüstlüğüne hayran oluruz yine dolandırtırırız kendimizi. Hani arkadan hani bilindik adama gitsin. Kim tarafından dolandırıldığımızı bilelim. Seviyoruz yani bunu. Bakınız bir de son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Büyü bozdurma sebebiyle dolandırılma efendim. Hayır büyü de bozulmuyor. Evde patlıyor. Edirne'de büyü bozdurma dolandırıcılığı 260 bin lirasını kaybetti. Büyü? Ne o devam. Edirne'de büyü bozdurma madine inanan bir kişi, kendisinden para isteyen kişi veya kişilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN hesaplarına bir de farklı 260 bin lira göndererek dolandırıldı. 259.995 TL'lerde. Sosyal medyada görüyorlar linkleri, Facebook'ta özellikle. Mesela Instagram'da algoritma çok iyi çalışıyor bununla ilgili. Böyle bir enteresan bir, nasıl diyeyim, gönderi mesela okuyun. Bu şeyler falan var. Dur bakayım bir dakika. Şöyle yazsak çıkar mı karşımıza? Çok merak ediyorum. İşte kaydet değil de şey ne oluyor bunlar? Mühürledim. Onlar falan var böyle mühürledim şeyleri var. Dur bir dakika şuradan denk gelirse bakacağım ya vallahi. Ha mesela abimiz yazıyor işte şunu şöyle yap bunu böyle yap işte hani şu güne kadar geri dönecek ondan sonra bir de yorumlara mühürledim de diyor mesela millet lapır lapır mühürledim yazıyor yoruma. Çok eğlenceli o kısım ben denk geldiği zaman okuyorum onu yani yorumları okuyorum. Mühürledim işte şey aldım kabul ettim. Ya bu da çok popüler bir şey. Bunu eğer yazmazsan yoruma o tılsımdan faydalanamıyorsun. Yani mesela okudun senden bir ritüel istiyor. Bir şey söyleyeyim bir şey. Şunun üstüne su dök bir şey yap şu duayı oku diyor. Böyle yap diyor şöyle yap. Gece yastığın altında koy. Gündüz ne bileyim yatakta yuvarlan. Ondan sonra git bir yere at dök yak bir şeyler diyor. Bunları yapıyorsun bir de bu gönderinin altına aldım kabul ettim demen gerekiyor. Tılsım böyle. Öbür türlü boş. Millet lapır lapır aldım kabul ettim, aldım kabul ettim diye diye ölüyor orada. Bir defa büyü zaten hani çok sıkıntılı bir şey. Ben büyünün varlığına inanırım. Ama şey hani uzak durulması gereken bir şey. Tavsiyeye bak yalnız uzak durun. Eğer bu tavsiyeyi beğendiyseniz bu gönderinin altına veya WhatsApp'tan bize aldım kabul ettim diye yazın. Efendim edinilen bilgiye göre Edirne'de meydana geliyor olay. İddiaya göre müşteki büyü bozdurma amacıyla kendisinden farklı tutarlarda para talep eden kişi veya kişilerin yönlendirmesi üzerine çeşitli IBAN hesaplarına birden fazla para transferi gerçekleştirdi. Bir defa insan şundan kıllanır zaten abi niye sürekli farklı hesaba para gönderiyorum ben? Hani büyünün tesiri nasılsa nasıl bir büyü etkisi kaldıysa. Efendim 260 bin liraya yakın parasını kaybetti. Yapılan para transferlerinin toplamının 259.995 TL olduğu öğrenildi. Muhtemelen adamın son 300 bin lirası son 260 bin lirası vardı. Bunun tamamını gönderirken işte artık banka falan para kesti. İşlem ücreti adı altında. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden müşteki nihayet dolandırıldığını fark ediyor. Parayı gönderdikten sonra zaten bundan sonra fark ediyoruz biz. Edirne polisine başvurarak şikayetçi olmuş. Polis inceleme başlatmış. Olayla ilgili incelemeye başlatılmış. Yani inşallah yakalanır. Temennimiz bu yönde tabii ama şimdi bu yakalansa başkası oradan çıkacak. O da diyecek ki gel sende büyü var ben bozayım bu büyüyü. Ötekisi oradan başka bir yere çıkacak. Biz yine paraları kaptırmaya devam edeceğiz yani. Peki hakikaten bunu mesela yaptırdı sormak lazım. Abi büyü ne oldu?
Bozuldu mu hala devam kemi? Bence önemli bir detay da bu.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Mahmut Uçakcan.

0: Mebrorek mış gibi radyonuzdaydı.
1: Bir ateş düşmüş gibi sorarlarsa iyi.
0: Efendim 65 bin lira ödememek için arabanıza alkol koyun denmiş efendim. Ondan sonra ehliyeti kaptırmayalım bak. Hayır o da yok, kullanmak anlamında söylemiyorum şimdi, kokusu mokusu. Arabaya binerken bile insan en azından mesela kolonya sürmekten bir çekiniyoruz. Yani karambole bir şey olur Allah korusun diye. Artık pahalı spreylere para harcamanıza gerek yok demiş uzmanlar. Sürücülerin hayatını kabusa çeviren o büyük sorunu çözmek için şaşırtıcı bir malzeme öneriyor. Ne malzeme, ne için bu ya? Hemen arabaya bir şişe alkol ya da kolonya koyun. Oo. Sonra bir çevirmeye girin, bir deneyin. Sonra bir de yazın sonuçları. 65 bin liraya varan ağır trafik cezalarından cebinizi koruyun demiş. Bunun sebebi ne? Niye? Tamam koyduk diyelim. Burada fotoğrafta da baya baya alkol koymuşlar. Onu sen oraya koy bak. Yani normal böyle kolonya değil. Bunlar başka bir şey koymuşlar fotoğrafta. Sen onu koy, o çevirmeye git bak. Pahalı kimyasallara ve buğu önleyici spreylere artık servet harcamanıza gerek yok. Uzmanlar sürücülerin özellikle kış aylarındaki en büyük kabusunu önlemek için bulunan şaşırtıcı bir çözüm öneriyor. Hemen aracınıza, hemen bak geç kalmadan, bir şişe alkol veya kolonya koyun. Görüşü engelleyen cam ihlallerinden kesilen, ha bu şeyde 6.549 liradan başlayıp duruma göre 65.499 liraya dev trafik cezalarından korunun diyor. Klimayı çalıştırsan. Cam buğu tuttu. Cam buğulandı. Özellikle artık hani havalar soğuduktan sonra daha çok karşımıza çıkar bu. Sen klimayı açsan daha iyi değil mi? Yine sen bilirsin, tercih senin ama sanki klimada bu işi görür gibi geliyor bana. Camlara vurdun muydu? Aracınızda bitmek bilmeyen buğulanma sorunuyla mı uğraşıyorsunuz demiş. Otomotiv uzmanları pahalı temizlik ürünleri ya da kimyasal spreyler yerine şaşırtıcı bir malzemeyle bu soruna kesin çözüm getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan cam buğulanması sadece sürüş konforunu bozmakla kalmıyor. Sürücü güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Tabii göremiyorsun önünü. Ancak araçta uygulanacak pratik bir şişe alkol veya kolonya yöntemiyle hem nemin cama tutunmasını engelleyebilir hem de ceza yemekten kurtulabilirsiniz demiş. Kışın da mesela şey, böyle cam buz tuttuğu zaman özellikle dışarıda, orada mesela şey, oraya biraz kolonya sıkıyorsun, o da yani. Sprey kola pıs pıs pıs yapıyorsun böyle. Cam odarı, o da kısa sürede çözüyor. O sırada zaten içeriden de böyle bir yavaş yavaş ılık ılık cama doğru hava vurmaya başlıyor. Emin bu kadar böyle detaya gerek var mı? Ben hala şey diyeyim yani, aç klimayı. Siz neler yapıyorsunuz efendim böyle cam buğulandığı zaman? Benim bildiğim en iyi yöntem o. En pratik yöntem o. Gerisi bilmem. Kazıma aletleriyle dakikalarca uğraşmak yerine, evet doğru, gerek yok onlara. Bir sprey şişesine doldurulan alkollü su veya kolonya karışımı camdaki buz tabakasına sıkıldığı an mucizevi bir etki gösteriyor. Evet, çok böyle mucizevi falan demeye gerek yok. Normal bir etki yani, standart alkol. Buzu orada dağıtıyor yani, bu kadar basit. Bu dışarısı için tabii ki. Hani kışın zaman zaman arabaya girişlerde falan sorun yaşarız. Ondan sonra ayaz gecelerde o cam buz tuttu mu? Sabah onu açması ayrı bir derttir. Hele bir de sabah erken çıkıyorsanız evden, o daha da büyük bir derttir. Onun çözülmesi falan filan. O sırada tabii ki müdahale etmeye gerek yok. Öyle buz kırıcılarla falan filan. Çekişle dalıyorsun cama. Gerek yok. Ya biraz bekleyeceksin. Arabanın içinde kalorifer falan açıp böyle klimayı cama doğru vurup. Ya da dediğimiz gibi yani biraz buz falan dök. Şey buz diyorum ya. Biraz kolonya falan sık cama, o çözülür gider. Çok bu kadar böyle bir hani mucizevi bir şey demeye gerek yok. Bunu zaten biliyoruz biz. Bilmediğimiz bir şey değil.

Muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Evet, bakınız, numerologlara göre doğum gününüz önceki hayatınızda nerede yaşadığınızı söylüyor demiş diye bir haber. Genelde de önceki yaşadığımız hayatlar hep çok iyi yerler oluyor. Yani daha çok böyle saray civarı. Hep böyle soylu bir aile oluyoruz değil mi? Yani genel bu reenkarnasyon hikayelerine bak, hepsinde yani büyük çoğunluğu bu vardır. Biri de demez ki ben dilenciydim, aşıktan öldüm. Yok abi, hepsi böyle şey, dük. Prenses falan filan böyle yani. Numeroloji uzmanlarına göre doğum tarihindeki rakamlar ruhun geçmişte hangi coğrafyada yaşadığına dair ipuçları veriyor. 1 ila 9 arasındaki sayılara dayanan özel hesaplama yöntemi, İtalya'dan Japonya'ya kadar pek çok ülkeyle olan ruhsal bağınızı ortaya çıkarıyor demiş. Ya benim ruhsal bağım şu olabilir eğer varsa. Datça olabilir bak. Datça Knidos. Bunu böyle şey değil hani aman yarabbim gidip göreyim çok değil. Bak orası olabilir, bir de Bursa İznik mesela olabilir. Böyle çünkü oralara gittiğim zaman ben biraz farklı hissediyorum. Hani muhtemelen ben oradan gelme. Daha önceki hayattan bahsediyoruz ama yani şimdi değil öyle. Hani oradan göçüp gelme değil yani. Nasıl hesaplıyoruz önce ona bakalım. Tamam, sayısal veriler falan, bunun hesaplaması olması gerekiyor. Yani tek haneye düşüreceğiz. Bak uzmanlara göre süreç kişinin doğum günündeki rakamların tek haneli bir sayıya dönüştürülmesiyle hesaplanıyor. Al kalem kağıdı eline. Doğum günü tek haneli olanlar doğrudan o sayıyı kullanırken, çift haneli tarihlerde doğanların rakamları, tek sayı çift sayı mı? Çift hane diyorsun, tek hane diyorsun. Hesaplama sonucunda ulaşılan 1 ila 9 arasındaki her bir sayının belirli bir ülkeyi, kültürü ve ruhsal karakteri temsil ettiği ifade ediyor. Tamam evladım, nasıl hesaplıyoruz? Yani doğum tarihindeki doğum günü tek hane, bunu topluyor muyuz biz? Topladığımız zaman tek haneye dönmesi imkansız bizim. Zaten milattan önce doğmuş gibi bir şeyiz. Tamam hadi topladık diyelim. Bak 1'den 9'a kadar çıkacak. Onu yazmamış nasıl toplandığını. Özellikle bakıyorum şuradan. Hani böyle yan şey galiba, yan yana mı topluyoruz mesela, işte gün, ay, yıl yazıyorsun. Onları topluyorsun. Ondan sonra çıkan rakamı tekrar yani şey sayı sayı atıyorum mesela 1979 işte. Yaz oradan, doğum günün de var, öncesi de var mesela. Onlar işte 1, 9, 7, 9 diye topluyorsun. Çıkan sonucu şimdi toplayamayacağım. Tekrardan tek haneye düşürerek... Aman. Tamam neyse, bakın birse eğer Japonya'danmışsınız. Bak geçmiş yaşamın, disiplinin, iç huzur ve geleneklerin hakim olduğu Japonya ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Eğer doğum sayın birse. Bu sayıya sahip kişilerin önceki hayatlarında savaşçı, zanaatkar veya şifacı olabileceği, günümüzde ise sadeliğe, minimalizme ve doğanın sessizliğine ilgi duyduğu belirtiliyor. Şimdi savaşçı olmuş adam geçmişte, yani biraz sakinlik ister. İki ise mesela İtalya çıkmış efendim. Sanat, estetik ve tutkunun ön planda olduğu İtalya'yı temsil ediyor iki. Üçe baktığımız zaman Hindistan. Hadi kısmen biraz daha kötü. Tam şey diyecektim bak, burada bile hep iyi yerler. Öğrenim, felsefe ve içsel gelişimin merkezi olan Hindistan'la ilişkilendiriliyor. Bu Hindistan'ın neresinden bahsediyorsun sen? Bizim gördüğümüz yerlerde rezillik diz boyu. Eğer dörtse... Mısır çıkıyor efendim karşımıza. Mistik ritüellerin ve kadim bilgilerin simgesi olan Mısır'ı işaret ediyor. 4 sayısı çıkıyor da. 5 Brezilya. İyiymiş. Canlı ritimlerin, özgürlüğün ve kutlamaların diyarı Brezilya ile bağdaştırılıyor. Eğer 5 sayısı varsa. 5 sayısı çıkıyor da. 6 çıktıysa Fransa. Bak romantizm, aristokrasi ve estetiğin öne çıktığı Fransa'yı temsil ediyor. 7 sayısı İzlanda demiş, yalnızlık, bağımsızlık ve el değmemiş doğanın hakim olduğu İzlanda ile tanımlanıyor. 8 Çin, yine disiplin, mantık ve kadim bilginin adresi olan Çin isim geliyor. Eğer 9 çıkarsa Yunanistan. Felsefe, mitoloji ve yaratıcılığın beşiği antik Yunan dünyasını işaret ediyor. Peki bunların arasında Fas niye yok? İnsanın hakkında bunlar geliyor. Güney Amerika mesela, Afrika ülkeleri, Güney Amerika dediğime bakma. Onlar mesela niye yok? Bak hep böyle yerler de şekil yerler.
Bir arada Hindistan belki hadi biraz. Gerçi Hindistan'ın da iyi yerlerinden bahsetmiş anladığımız kadarıyla. Eğitim, kültür falan diyor. Ama genel olarak bak böyle hep iyi yerler yani. Mozambik yok mesela. Ne bileyim başka ne olabilir? Hani böyle daha hayatın zor olduğu. İşte ne bileyim mesela evet sıkıntılı Güney Amerika ülkeleri yok mesela. Meksika falan yok oralar bak. Hep böyle şey cool yerler. O yüzden işte bak bu samimi gelmiyor zaten. Nedir bu zaten bu geçmiş yaşam dedikleri mevzuda daha az önce söyledik. Hep böyle baktığın zaman geçmiş yaşam hep iyi yaşam. Ya şövalye oluyor bizimki. Ya işte efendime söylediğimiz gibi böyle prenses falan filan. Saraylı bir aile. Kimse de ben geçmiş yaşamımda abi baktım evet araştırdım inceledim ne çıktı. Fakirlikten ölmüşüm açlıktan diyen yok. Herkes böyle zengin soylu bir aileden geliyor yani. Böyle olduğu zaman da insan çok da ciddiye alamıyor açıkçası.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk meze.

0: işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Kargonuz teslim edilmedi mesajına sakın tıklamayın diyor. Sana ne? Benim mesajım benim telefonum. Böyle şeyleri biz tıklamayı seviyoruz çünkü. Bak saniyeler içinde tüm banka hesaplarını boşaltıyorlar demiş. Ama şöyle bir şey de var, yani banka hesabını boşaltması çok, yani genel böyle ortalamaya baktığımız zaman çok büyük bir şey ifade etmiyor. Çünkü banka hesapları zaten pek dolu değil bizde. Ama böyle arada kredi mredi çekerlerse sıkıntı işte. Son dönemde cep telefonlarına gelen kargonuz adres yetersizliği nedeniyle, bu son dönemde değil evladım, bu yıllardır geliyor, bu bilindik bir yöntem bu. Hani son dönemde diyorsun, bu yıllardır geliyor, kargonuz adres yetersizliği nedeniyle teslim edilemedi. İçerikli SMS'ler vatandaşları ağa düşüren dev bir dolandırıcı tuzağına dönüştü. Mesajdaki sahte bağlantıya tıklayan vatandaşların mobil bankacılık bilgileri saniyeler içinde ele geçiriliyor. Uzmanlar hesapların sıfırlanmasına yol açan bu tehlikeli yönteme karşı hayati uyarılarda bulundu. Yani çok hayati uyarıya gerek yok. Tıklama kardeşim. Birincisi zaten kargo, yani bir şey sipariş etmediysen kargo sana gelmez. Hani sipariş vermediysen kargo beklemenin bir mantığı yok. Ha, şey diyebilirsin, hani sürpriz müpriz falan filan bir şey diyebilirsin belki. Ama oradaki linke tıklama. Hangi kargo olduğunu...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle aralıksız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmam

0: Muğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahale sürerken Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Nazır Öncel ve Manuş Baba. Çok sevdik bu şarkıyı. Kimler gelmiş radyonuzdaydı. Namı Turay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Facebook'tan radyomuzun sayfasını takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Gökhan Özen radyonuzda. Yanlış numara.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

şarkısı Soner Arıca. 1997'ye gittik efendim. Sarhoş radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şimdi zaman zaman böyle firar haberleri okuruz. İşte firari zanlı, işte şurada şu kadar saklanmış diye. Ne bileyim, dağ evinde yıllarca yaşamış, bulundu, yakalandı diye. Ondan sonra işte ülke değiştirirken yakalandı haberlerini okuruz. Ne bileyim, kılık değiştirdi falan filan. Kimlik değiştirdi falan filan. Bunlar zaten standart. Bunların hepsini okuruz, duyarız ama bu kadarı da arkadaş, yakalanmamak için cinsiyet değiştirdi. Ama işin acı tarafı bu, yakalandı. Firari hırsızın cinsiyet değiştirme oyunu tutmadı efendim. Bak, Samsun'da 2010 yılında işlenen, yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den bu yana firari olan Tuğrul B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı. Firari şahsın tanınmamak için başvurduğu yöntem PES dedirtti. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren polis, Tuğrul Bey'in cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek. Bak, böyle şey, kılık değiştirerek falan değil, hani böyle bunları da gördük. Kadın kıyafeti giyip gezenler falan filan, yakalandı onlar. Bu komple. Hani neşter. Ay ay ay ay. Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izin üzeren polis, Tuğrul Bey'in cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ve yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takiple Kadıköy'de bulunduğu belirlenen Tuğrul Bey operasyonla yakalandı. Şüpheli hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan adli işlem başlatıldı. Peki bu şimdi hangi zaten hangi hapse konulacak yani daha doğrusu? Yani erkekler bölümüne mi, kadınlar mı? Ya da belki hani abimizin içinde vardı da hani hırsızdı da arkadaş, madem aranıyoruz. Hani ben bunu zaten merak etmiştim. Bir de bu yol, bu şekilde deneyelim. Bak tekrar söylüyorum, böyle kılık değiştirme olarak falan değil. Sadece kız kardeşinin kimliğini kullanıyor. Onun dışında bildiğin ameliyat olarak cinsiyet değiştiriyor. Öyle şey falan, peruk falan değil yani. Fotoğraf da koymuşlar. Şimdi peki yakalandın. Eğer sırf yakalanmamak için bunu yaptıysan, hani böyle cinsel tercih değil de, hani yakalanmamak için bunu yaptıysan, şimdi ne olacak mesela, yakalandın, tekrardan eskiye dönüş. Yani bilemiyorum. Onu işin uzmanına sormak lazım. Zaman zaman mesela böyle haberlerde denk gelmişliği var. Kadın oluyor. Ondan sonra sıkılıyor, ya ben yine bir erkek olayım deyip. Bu ne kadar iptal. Neyse, Allah akıl fikir versin. Yakalanmış. Bundan sonrasını artık kendisi düşünecek yani. Bunu düşünmeye de bayağı vakti olacak.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Matiz, Halil İlim radyonuzdaydı. Efendim, hoppa. Dünyanın kaderini değiştirecek yaşlı nüfusu alarmı demiş. Niye karıştırıyorsunuz ya? Kardeşim, ne alıp veremediniz var bu yaşlılarla? Bak, hepimiz yaşlanıyoruz. Ben artık keyif alıyorum yani yaşlı nüfusunun artmasından. Demek ki insanlar ölmüyor. Siz niye, ne bu sıkıntı? Küresel yaşlı nüfusu tarihte ilk kez çocuk sayısını aştı. Çocuklar düşünsün efendim bunda yani. Bu durum dünya tarihinde ilk kez yaşanırken ilerleyen yıllarda yaşanacak senaryolar açıklandı denmiş. Dünya genelinde düşen doğurganlık oranları ve uzayan ortalama yaşam süresi küresel demografik yapıda tarihi bir kırılmaya yol açtı. Amerikan Nüfus Sayım Bürosu tarafından hazırlanan rapor 65 yaş ve üzerindeki bireylerin oranının insanlık tarihinde ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranını geride bıraktığını ortaya koydu. Uzmanlar 2 yaş grubu arasındaki bu makasın önümüzdeki yıllarda daha da açılacağını öngörüyor. Yani tabi buradaki mevzu hani yaşlı nüfusu artması demek hani artık daha geç ölüyor falan değil insanlar. Gençler yetişmiyor geriden. Bununla ilgili ve evet, dünya zaman zaman uyarıda bulunuyor. Amerika'da işte bak araştırma yapılıyor. Mesela Avrupa biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Fransa falan özellikle çalışma, yani çalışma derken teşvik. Genç nüfusun artmasındaki yapılacak çalışma belli. Yani o öyle yani. Mesela Japonya bu konuda çalışıyor biliyorsunuz. Japonya'da hatta devlet onaylı yani devletin yapmış olduğu uygulama var. Çöpçatanlık uygulaması. Yani bu gençler kendi aralarında tanışamıyor. Bari biz bir el atalım. Çocukları bir tanıştıralım hani evlensinler. O şey yapın, mutlu olsunlar falan filan diye. Ama olmuyor efendim. Bak geçtiğimiz günlerde başka bir şey daha vardı. Onu da anlatmıştık hatta programda. Hani sırf her şey gençlerin birbirleriyle genç nüfusun artması adına. Türkiye'de de biliyorsunuz teşvikler yapılıyor falan filan. Yani dünyanın genel olarak böyle bir sorunu var. Ama bırakın yaşlılar da rahat rahat yaşasın yani. Bir taraftan hem böyle sorun var, bir taraftan da sonra dünya çok kalabalık oldu falan diyoruz. Bize de yaran olmuyor. Araştırma verilerine göre 2025 yılında %10.5 seviyesinde bulunan 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfustaki payının 2060 yılına gelindiğinde %19.6'ya yükselmesi bekleniyor. Bu tablo günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birini oluşturan yaşlı nüfusun ki artması temennisiyle. 100 yılın ortasına doğru her 5 kişiden birine karşılık geleceğini gösteriyor denmiş. Yani işsizlik, mişsizlik falan filan bir şeyler diyorlar zaman zaman işte ekonomi falan ama vallahi arkadaş şimdi yaş belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bunu çok düşünmüyorsun. Yani şöyle düşünüyorsun hani benden sonra tufan. Onu da onlar düşünsün. Şimdi gençler üremiyorsa ben ne yapacağım yani? Şimdi biz yaşamayalım mı? Dediğimiz gibi yani ülkeler çeşitli teşviklerde bulunuyor. Japonya'nın ki bu konuda hakikaten en komik olanı. Giriyorsun resmi onaylı yani kimlikle giriş yapıyorsun. Öyle şeyler falan değil. Tinder gibi falan değil yani öyle. Fake hesap açamıyorsun. Mesela bak o bizdeki şeyleri o Tinder kullananlara falan. Hepsi acayip yakışıklı, acayip karizmatik, acayip böyle güzel çekici kadınlar var. Ulan diyorsun bunların burada ne işi var? Yani bunlar bu kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler lapır lapır düşecek. O derece çekici. Ama garibim hiç bulamıyor kimseyi. Orada sosyal medya şimdi bu flört uygulamalarında sevgili bulmaya çalışıyor. Sonra bu şekilde düşünüyor, buna inanıyor. Abimiz gidiyor. Ona hediyeler, medyeler falan filan derken onunla konuştuğunu sanıyor. Artık günümüzde yapay zeka zaten videoya kadar değişti. Ondan sonra kredi falan çekiyor. Elde avuçta ne varsa gidiyor. Yaşlı nüfusu bu konuda mesela nasıl derler telkin etmekte fayda var bence. Hani genç nüfusa fazla yaklaşma. Hani genç nüfusta evet belki bu yaş oranının artmasından dolayı genç nüfusta işsizlik problemi olabilir. Ama sende de bankaya geri ödemelerde sıkıntı olabilir diye. Bu yaşlı grubu da bu şekilde uyarabiliriz esasında. Böyle bir kamu tanıtım filmleri falan da çekilebilir hatta.

Yılların şarkısı. Sanırım aranızda bu şarkıyı herhalde bilmeyen yoktur. Seyyal Taner, Sen Çok Yaşa radyonuzdaydın. Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın lütfen diyorum. Ve şimdi Kaan Karamaya radyonuzda Cahil Cesareti.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Şarkılarındandır efendim. Hülya Avşar'dan dinlerdik. Salih Bademci, Yürü Ya Kulum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakça radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok yine. Onlarla konuşurken iki kez düşünün demiş efendim. Küçük bir sözü günlerce aklından çıkaramayan dört burç diyor. Hani alınganlıktan dolayı mı yoksa hani hafıza zehir. Mesela hiç unutmuyor. Ondan dolayı ya da böyle kincilik olabilir mi efendim? Astroloji tutkunlarının merakla takip ettiği burç analizlerinde söylenen en ufak bir kelimeden bile anlam çıkaran, ama bu çok kötü ama. 4 alıngan burç belli oldu. Evet, unutmamak alınganlıkla alakalı. Hangi burçlar efendim alınganlar? Hem bakalım siz de takip edin, kendi burcunuz var mı yok mu? İlk sırada yengeçler, online mısınız? Bak, astroloji yorumlarında yengeç son derece hassas ve kırılgan yapısıyla öne çıkan burçların başında gösteriliyor. Zodyak içerisinde ailesine, sevdiklerine ve yakın çevresine güçlü bağlarla bağlanan yengeçler, kendilerine söylenen sözlerin altında her zaman farklı anlamlar arayabiliyor denmiş. Hani sen bir şey söylüyorsun ama bu bunu dedi ama bunu söylemek istedi diye. Hani çok da esasında zorlamamak lazım kendini yani. Tam onu söylediyse söyledi. Belki altında başka bir anlam yoktur ya. Alt metinleri ya, son zamanlarda çok popüler oldu bu. Hani belki söylenen sözün altında başka bir alt metin yoktur yani. İkinci burcumuza geçiyoruz. Hiç şaşırmadım. Balık burcu. Balık burcu zaten duygusal biliyorsunuz. Hani sakin alınır yani. Balık burcu astroloji dünyasında yüksek empati gücü ve derin duygusal hassasiyetiyle ilişkilendiriliyor. Zodyak yorumlarında çevresindeki insanların anlık ruh halinden bile kolayca etkilendiği düşünülen balıklar, kendilerine yöneltilen en ufak bir sözü veya eleştiriyi uzun süre zihninde taşıyabiliyor. Sahip oldukları duygusal bakış açıları sıradan veya öylesine söylenmiş bir eleştiriyi bile olduğundan çok daha ağır hissetmelerine neden olabiliyor demiş.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un Silivri, Avcılar, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde Tokatlı nüfus yoğunluğu artarken güçlü Tokat koridoru oluştu. Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, 4 kişi yaralandı. İkisinin hayati tehlikesi devam ediyor, sağlık ekipleri müdahale etti, trafik kontrolü sağlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıl hapis cezası talep edildi. Bu gelişme son 14 saatte gündeme gelirken hukuki süreç resmen başlatıldı ve kamuoyu olayı yakından takip ediyor. Selçuk Mızraklı 7 yıl süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Halk TV'nin son dakika haberinde Mızraklı'nın özgürlüğüne kavuştuğu duyuruldu. Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul'da Şenay Alan parka gideceğini söyleyip oğlu İsmail, kızı Asya ve Bulut Rüzgar'la evden çıktı. 2 gündür haber alınamıyor. Eşi Murat Alan psikolojik sorunlarından endişe ediyor, kayıp başvurusu yaptı. İngiltere'de hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle

0: ile 400'den fazla uçuş iptal edildi. Heathrow, Gatwick ve Manchester başta olmak üzere birçok havalimanında gecikmeler yaşandı. NATS arızayı giderdi, uçuşlar kısıtlamalarla devam ediyor. Türkiye, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri yasaklayan 12 ülkenin adımlarını destekledi. Bu karar, uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalara karşı önemli bir karşılıktır. Spor. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı UEFA incelemesi sonrası 4 milyon 750 bin euroya çıkarıldı ve ödeme doğrudan kulüp tarafından yapılmaya başlandı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile Lizbon'da karşılaşacak. Maç TRT 1 ve Tabi platformundan yayınlanacak. Lionel Messi sürpriz bir hamle yaparak İspanyol La Liga 2 ekibi Eldense'nin sahibi oldu. Yatırımlarla kulüp portföyünü genişleten Messi futbolculuk döneminden sonra yatırımını artırdı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6862 lira 51 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

ve radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Malum artık okul dönemi diyelim. Ailelerde yine çocuk telaşı, çocuklarda okul telaşı, öğretmenlerde öğrenci telaşı. Bu trafiği kadar etkileyen bir dönem, bir süreç. Artık yaza kadar devam edecek. Arada böyle bir kısa süreli tatiller, 15 tatili falan filan, onlar ayrı. Ve efendim bakanlık uyarıyor uykudan önce ekranı kısıtlayın diye. Bunu tabii ki esasında biliyoruz ama iş eyleme dönüştüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz çocuklar karşısında. Sağlık Bakanlığı yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine daha kolay uyum sağlaması için ailelere önemli önerilerde bulundu. Bakanlık tatil döneminde değişen düzen ve sorumluluklara yeniden dönmenin öğrenciler açısından zorlayıcı olabileceğini hem de nasıl. Bir taraftan okurken böyle kendi hani okul dönemimize dönüşümüzü özellikle ilkokulda daha çok bozuyordu bu yaz tatili bizi. Yaz tatilinin son haftası zaten hani pazar günü hüznü vardır. Pazar akşamı hüznü daha doğrusu. Çünkü pazartesi işe gidiyorsun falan filan. İlkokulda ekten de böyle yaz tatilinin son haftasında bu hüzün geliyordu. Eyvah tatil bitti diye. Tatil de hep kısa sürüyor. Yani sanki daha dün tatile çıktık gibi. Şu önerilerde bulunuyor efendim bakanlık. Çocukların yalnızca akademik başarısına değil ruh sağlığına da önem verin. Ekran kullanımını günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırın. Bu konuda aşırı kısıtlayıcı olmayın demişler. Kuralları çocuklarla birlikte aile içinde ve kademeli olarak belirleyin diyor. Ve tabii ki alternatifler de sunuluyor. Çocukları ekran başında geçirdiği sürenin azaltılmasıyla spor, müzik, sanat ve çeşitli hobiler gibi alternatif etkinliklere yönlendirin. Yemek sırasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanmayın demiş. Hani hem çocuk kullanmasın hem de siz. Bizdeki en büyük yanılgılardan bir tanesi bu oluyor maalesef. Anne ve babanın elinde telefon. Sürekli telefon ellerde. Çocuk bilgisayar başına veya işte tablet karşısına falan geçeceği zaman oyun amaçlı. Hayır yasak. O da olmuyor yani. Tamam sen yasaklıyorsun ama çocuk zaten bunu senin elinde görüyor. Önce anne ve babaların bu kurala riayet etmeleri de gerekiyor açıkçası. Uykudan en az 30 ile 60 dakika önce ekran kullanımının bırakılması konusunda özen gösterin. Bu hem çocuklarda hem yetişkinlerde önemli. Efendim açıklamada elektronik cihazların yatak odasından çıkarılması önerildi. Çocuklarınızı diğer çocuklarla kıyaslama yapmayın denmiş. Sonuçta o sizin çocuğunuz. Kıyaslama yapmak çocuğu daha çok demoralize edecektir. Artık evet böyle bir süreç okul süreci geldi. Hem çocuklara hem ebeveynlere hem eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. Zorlu bir süreç olacak. İyi oynayan kazansın. Kazasız belasız bir dönem olsun.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Hera öyle öyleyle radyonuzdaydı ve bugün de güne vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: onlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil

0: Fiyatı 99 dolar 30 sent, bir Bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Avukatın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

Haftayı ortalayıp çarşambaya ulaştık. Güzel bir çarşamba günü olsun diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Çarşambanın tadını çıkartmak isteyenler için. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bugün yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Önümüzde topdolu bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız ama aynı zamanda hem de haberdar olacağız. Bugünün güzel haberleriyle çarşambanın tadını birlikte çıkartacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rana, mikrofonumun başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte paylaşalım.

Büyük bir ihtimalle güne bir fincan kahveyle başlayanların sayısı oldukça fazla. Kimi güne evde hazırladığı kahveyle başlarken, kimi de kendine gelmek, daha enerjik hissetmek için ilk iş olarak kahveye yöneliyor. Evden çıktıktan sonra işe gitmeden önce bir kahvesini alıyor, öyle gidiyor. Ama uzmanlara göre kahvenin etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için uyandığınız anda kahve içmek gerekmiyor. Peki kahveyi içmenin en doğru saati hangisi? Tabii uzmanlara göre herkes için geçerli tek bir saat dilimi yok. Bu yaşa göre, metabolizmaya göre, kafein tüketme alışkanlığınıza göre, ki oldukça önemli, vücudun ihtiyacına göre de değişebiliyor. Siz yine de uyandıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kahve içmemeye bakın. Çünkü vücut zaten uyandıktan sonra doğal olarak kendini uyandırma halinde olduğu için kahveye ihtiyaç duymuyor. Yaş ilerledikçe kahve saati değişebilse de, biyolojik saatle birlikte kahve içme isteğinizin saati değişse de, siz yine gece geç saatlerde kahve içmemeye bakın. Öğleden sonra akşam içilen bazı kahvelerin gece uykuya dalmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Aç karnına kahve içmek de mide hassasiyetine sahip kişilerde olumsuz etkiler yaratabilir diyorlar. Bu yüzden dedikleri gibi tek bir saat yok kahve içmenin, ama uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde de kahve içmeye gerek yok. Akşam üstünde de kahve içmek gece uykusuz bıraktığı için en iyi saat dilimi uyandıktan bir saat sonra, gece yatmadan 8 saat önce bırakmak gerekiyor. Bu arada için kahvenizi demişler. Siz içine şeker atmayın, biz tatlandırıyoruz güne en sevdiğiniz şarkılarla.

Şimdi bugün çarşamba, günlerden hafta sonuna daha var, haftanın ortasındayız ama hafta sonu için, tatilde olduğunuz zamanlar için planınız eğer geç uyanmak, geç kahvaltı yapmaksa uzmanlar vücudumuzun biyolojik saatini şaşırtmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte hafta sonu edindiğimiz ya da tatillerde edindiğimiz bu geç uyanma, geç kahvaltı yapma alışkanlığının metabolik jet lag olarak adlandırılan bir duruma sebebiyet verebileceğini söylüyorlar. Yani biyolojik saat şaşırıyor. Nasıl ki uzun yolculuklarda gittiğiniz yerde, yaşadığınız yerden farklı bir şekilde yaşadığınızda vücut jet lag yaşıyor. Aynı şekilde hafta sonlarında da ya da tatil zamanlarında da geç uyandığınızda, geç kahvaltı yaptığınızda, yani her günkü rutininizden birkaç gün çıktığınızda biyolojik olarak metabolik jet lag yaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu yüzden gece geç saatlerde yemek yemeyin, kahvaltıyı geç saate bırakmayın. Yani rutininizin dışına hafta sonu da olsa, tatil de olsa çıkmayın diyorlar. Küçük bir tavsiye.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Eylül'ün 9'u güzel bir takvim, güzel bir tarih. Aslında mesela bugün evlenmek isteyenler, bugün dünyaya getireceğiniz bebekler için güzel bir tarih. 9-9-2026. Peki, belki onlar için dünyaya geldiği tarih çok da önemli olmayacak ama sizin için önemliyse bu 9-9 tarihini büyük bir ihtimalle kaçırmadınız. Yaşınız kaç olursa olsun, böyle ufak tefek detayları da yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü yazmak gerçekten iyileştiriyor. Bazen duygusal olaylar hakkında yazı yazmanın odaklanma açısından oldukça etkili olduğunu söylüyorlar. Yaşla ilgisi yok aslında. Dediğim gibi hangi yaşta olursanız olun, aklınıza gelenleri, içinizde kalanları, dert edindiklerinizi yazın bir kenara. Bir anı defteri, bir not defteri, bir günlük tutun diyorlar. Yazmanın iyileştirdiğini pek çok kez konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Düzenli bir yazma pratiğinin hem psikolojik hem de fiziksel oldukça fazla etkisi var. Yani artık yapay zeka, dijital dünya derken yazmayı unutuyoruz. Siz yine de defteri kalemi unutmayın. Aklınıza gelenleri, söylemek istediklerinizi yazın bir kenara, yazın bir kağıda, resim çizin. Kendinize daha hızlı geldiğinizi, kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

Son yıllarda insanoğlu beynini çok kullanmadığı için, ciddi söylüyorum, gerçekten zihnimizi çok kullanmıyoruz, yormuyoruz, eskisi gibi değil. Çok fazla çalıştırmadığımız için kafayı çok erken yaş almaya başlıyor, zihin yaşlanıyor. Yani erkenden unutmaya başlıyoruz bazı şeyleri. Kafayı çalıştırmadığımız için işleyen demir pas tutmaz diye boşa dememişler. Bu yüzden zihninizi sürekli işleteceksiniz. Amerika'da 12 binden fazla kişinin yaklaşık 25 yıl izlendiği bir araştırmada orta yaşlarda alınan bu önlemlerin demans riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkartmışlar. Tansiyonu, kan şekerini kontrol altında tutan, sigaradan uzak duran kişilerin demans olmadan geçirdiği sürenin 13 yıl daha uzadığını söylüyorlar. Özellikle 45 ila 65 yaş arasındaki yaşam alışkanlıkları beyin sağlığı açısından oldukça kritik. Yani yaşınız 45'i geçtikten sonra kendinize daha özen göstereceksiniz, daha fazla dikkat edeceksiniz ki daha geç yaşlanalım. Ha, kaçınılmaz yaşlanmak, eninde sonunda yaş alacağız tabii ki, ama siz daha genç kalmak istiyorsanız zihninizi dinç tutmaya bakın.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Gamsız'la dinledik Bora Duran'ı. Gamsız olmak lazım birazcık. Her şeyi kafaya takmamak lazım. Gamsız insanların daha uzun yaşadığı kanıtlandı biliyorsunuz. Peki gamsız olmak için, günü keyiflendirmek için ne yapacağız? Tabii ki sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Zira şarkı söylemenin yadsınamaz bir pozitif etkisi var. Eğer sevdiğiniz şarkıya eşlik etmeyi tercih ediyorsanız, hele ki o sevdiğiniz şarkıyı arabada söylemeyi tercih ediyorsanız, stresinizi kat be kat azalttığını söylüyorlar. Genelde trafikte geçirilen zamanın insanoğluna daha fazla stres yüklediği söylenir. Oysa ki benim için çok daha farklı. Ben araba kullanmayı sevdiğim için belki de daha fazla keyif alıyorum. Bu yüzden hem keyif aldığınız bir aktiviteyi yapıyorsunuz, hem de aynı zamanda sevdiğiniz şarkıya eşlik ediyorsunuz. Bu yüzden radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Siz de o sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Bu kez Zerrin Özer'e eşlik edeceğiz.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un Silivri, Avcılar, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde Tokatlı nüfus yoğunluğu artarken güçlü Tokat koridoru oluştu. Tokat Reşadiye'de hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, 4 kişi yaralandı. İkisinin hayati tehlikesi devam ediyor, sağlık ekipleri müdahale etti, trafik kontrolü sağlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı AVM'deki görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkında Türk milletini aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıp gözaltına aldı. Kurumun işlemleri ve suç kayıtları devam ediyor. Levent Alpöge, OpenAI'ın 1 milyon dolarlık matematik çözümünde adının çalışmadan çıkarılmasına itiraz etti ve bu talebini duyurdu. Alpöge'nin tepkisi çözümün etik ve isim hakkı konularını gündeme getirdi. Eskişehir'de Tepebaşı ilçesinde 34BC73 plakalı otomobilin sürücüsü OG alkollü ve ehliyetsiz yakalanarak 1.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin uygulamasında sürücüye 350 bin TL para cezası kesildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yılı resepsiyonuna ve Anıtkabir programlarına katılmama kararı aldı. Yavaş, sosyal medyada CHP'nin tarihine ve mirasına saygı gösterdi. Burdur'da motosikletle gelen iki kişi karpuz aldıktan sonra haklarını helal etti. Satış yeri sahibi Hüseyin Karakaş görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kimlikleri polis tarafından tespit edildi, şikayet olmadı. Spor. İlkay Gündoğan Galatasaray'ın Sporting maçı öncesi son antrenmanında topun üzerinde oturup düşünceli şekilde uzaklara baktı. Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı. Olympiakos sakatlanan golcüsü El Kabi'nin yerine Samsun Spor'un golcüsü Marius Muandilmacı için 7 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Transfer penceresi açık. Liverpool forması giyen Alexis McAllister yeni sözleşme teklif edilmemesinden üzüntü duyduğunu söyledi ve kulüpte kalmaya devam edeceğini belirtti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası

Şimdi yavaş yavaş tatil sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu haberi yaz başında vermem lazımdı ama neyse. Şimdiden hatırlatayım, sadece yazın tatile gitmiyoruz. Kışın da tatile gidiyoruz. Eğer tatile gittiğiniz yerden ayrılırken bavulunuzu kontrol etmediyseniz en çok unutulan 6 eşyadan bahsedeceğim size. Seyahat severler, mutlaka sık sık seyahate çıkanlar bavulunu çıkmadan kontrol ederler. Ama siz seyahat konusunda tecrübesizseniz büyük bir ihtimalle telefonunuzun şarj cihazını belki de prizde unutacaksınız. Balkonda, terasta kurumaya bırakılan mayoların fazlasıyla unutulduğunu söylüyorlar. Özellikle banyoda kişisel bakım hijyen ürünleri unutuluyormuş. Bazen çıkarttığınız kolyeler, yüzükler bornoz ceplerinde kalıyormuş. Bazı misafirler de böyle kasaya koydukları pasaportları, cüzdanları almadan çıkıyorlarmış. Yok canım, o kadarını da kontrol ederiz artık da. Otel personellerini en çok şaşırtan unutulan eşyaların başında protez dişler de geliyormuş. Onu da unutmazsınız artık diyeceğim ama. O unutuluyor işte. Yani hafızanızı bu yüzden güçlendirin diyorum, unutmamak için. İlerleyen yaşlarda protez dişleri otel odasında unutmamak için şimdiden hafızayı kuvvetlendirin. Şaka bir yana, tatil dönüşlerinde otel odanızı şöyle bir dört gözle kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Eskiden de böyle otururduk arkadaşlarla, eşle dostla sohbet ederdik. Daha fazla konuşurduk aslında eskiden. Şimdiki yapay zeka ile sohbet ediyoruz. Dertlerimizi ona anlatıyoruz. Diyorlar ki travmalarını bana boca etme. Yani kimse eskiden travma bocası vesaireden endişelenmiyordu. Oturuyorduk, ben ona anlatıyordum derdimi, o bana anlatıyordu. Hepimiz rahatlıyorduk. Adeta bir psikolog gibi birbirimize tavsiyeler bile veriyorduk eski zamanlarda. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla karşılaşıyorum şu travma boca etme mevzusundan. Ama işte dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek anlamına da gelmesin. O ince çizgiyi biraz daha dikkatlice tutmak gerekiyor diyor uzmanlar. Siz dertleşirken kendi travmalarınızı karşı tarafa yüklemeyin diyorlar. Yok canım, benim karşı tarafa yüklediğim şey travmalar değil. En fazla arkadaşımla, dostumla sohbet etmiş oluyorum. Derdimi paylaşmış oluyorum. Siz yine öyle düşünün. Siz yine şu sosyal medyadaki dayatmalardan biraz uzak durun ki arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yanı başınızda olsun. Yeri geldiği zaman siz de onun yanında.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Dünya son yıllarda El Niño olayları yüzünden endişeli. Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve küresel hava dolaşımını etkileyebilen El Niño yeniden güçlenmeye başlamış. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki aylarda en güçlü seviyeye ulaşması ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar ve 2027'ye kadar devam edebileceğini söylüyorlar etkilerini. Peki tahminlere göre yıl sona doğru zirve yapması beklenen El Niño hava olaylarının bizde ne gibi etkileri olacak? Şöyle bir incelemişler. Aslında dünya genelinden daha fazla etkilenme olasılığımız düşük. Çünkü her bölgede farklı şekilde ortaya çıkıyor El Niño hava olayları. Evet, son yılların en sıcak yazını yaşadığımızı söylüyorlar. Fakat dünyanın tamamı için aynı hava senaryosunu söylemek mümkün değil diyor Dünya Meteoroloji Örgütü. Evet, etkilerini hissedeceğiz. Özellikle Akdeniz havzasında sıcak hava dalgasının daha sık görülmesi konusunda uzmanlar değerlendirmelerde bulunuyorlar. Fakat şimdiden küresel ölçekte etkilenen o büyük hava olaylarından bizim de aynı etkiyi görmeyeceğimizi söylüyorlar. Bu da günün güzel haberi olsun. El Niño dünyayı alarma geçirse de farklı bölgelerde daha yoğun etkileri olacakmış. Bizim buralara kadar o yoğun etkilerin ulaşmaması ihtimalini söylemişler. Hatırlatmış olayım ben de El Niño olaylarında acaba biz de neler göreceğiz diye kaygı duyanlara kaygınız yersiz demiş. Meteoroloji Örgütü haberiniz olsun.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Sizi bilmem ama yılın en güzel zamanlarında olduğumuzu düşünüyorum. Yani neden? Hava sıcaklıkları sebebiyle böyle düşünüyorum. Yazın o çok sıcak, terleten günlerini geride bıraktık. Evet, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin bir tık üzerinde devam edecek. Biraz önce elinin olaylarından da bahsettik zaten ama hani bizim buralara çok fazla uğramıyor. Böyle ucundan kıyısından hissediyoruz şimdilik. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda da yaşamayız öyle aşırı hava olaylarını. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz biraz terletecek seviyelerde ama gece de hafif üşütecek seviyelerde olacakmış. Böyle yavaş yavaş ayaklarımız üşümeye, akşam hafif böyle kısa çoraplar giymeye başladık herhalde. Eskiden yazlar öyleydi, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu sıralar 80'ler fotoğraflarını çok fazla paylaşıyorlar. Yapay zekayla herkes 80'lere ışınlanıyor. 80'lerde ben çocuktum. Yani kendi fotoğrafımı paylaşmak istersem 80'lerden çocukluk fotoğrafımı paylaşacağım zaten ama o yıllarda en çok aklımda kalan şey sabah çok erken saatlerde ya da geceliğin, akşamleyin dışarıda olduğumuzda hep sırtımızda bir hırka vardı. Annem yanımızda hep bir hırka taşırdı. Akşam üşütme çocuğum diye. İşte o zamanlar gibi hissettiriyor bu havalar bana. Mevsimin en güzel zamanları havalar akşamları üşütmeye başladı. Haberiniz olsun. Yanınızda böyle küçük ince bir mont ya da ince bir hırka bulundurmayı ihmal etmeyin diyelim.

Haftanın ortasında bu çarşamba gününde hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Her zaman olduğu gibi güzel bir iki saati geride bıraktık. Ama merak etmeyin, güzel şeyler de devam ediyor. Güzel şeylerin de tadını birlikte çıkartabiliyoruz. Yarın yine işte o güzel şeyleri paylaşalım diye ben Rana burada olacağım. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Uzun lafın kısası, bugünlük biz ayrılan vakti tamamladık. Gününüz güzel geçsin diye radyonuz açık olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından "Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadelenin uluslararası işbirliği gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz dedi. Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki şahıs kurtarıldı. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarına ilişkin iddialarla ilgili orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı.
3: Spor.
2: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Blahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flash röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

kon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz. Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Açacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora'yla tarım, hayvancılık, gıda ve sanayi alanlarında işbirliğini güçlendirmek üzere görüş alışverişinde bulundu. Tokat'ın Niksar ilçesinde öğretmenler depreme dayanıksız okulların bahçesindeki kamelyayı yaklaşık 200 metre uzaklıktaki yeni okul bahçesine elleriyle taşıdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
0: TOKİ kiralık konut projesinde kira fiyatları bölgedeki rayiç bedelin %50'si olarak belirleniyor. Başvurularda aynı ilde ikamet şartı aranacak, hak sahipleri noter huzurunda kura ile seçilecek. Kiracılık 3 yıl sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada lüks yaşantı ve gösterişli organizasyonlarla suç gelirlerini gizlemeye yönelik soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı, Ali Haydar Kurum hakkında arama ve el koyma yapıldı. Eskişehir'de polis ekipleri Tepebaşı ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücüyü durdurarak 1.94 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesildi, adli işlem yapıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde İngiliz turist Steven Kerr konakladığı otelde personelle tartıştıktan sonra lobideki Türk bayrağına tükürerek tutuklandı. Kore, devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçundan cezaevine gönderildi. Burdur'da karpuz satış yerinde motosikletle gelen iki kişi helallik dileyerek karpuz alıp parayı bırakmadı. Güvenlik kamerası görüntüsüne rağmen sahibi şikayetçi olmadı ve polis kimliklerini belirledi.
1: Spor.
0: Lothar Matthäus, Harry Kane'in performansı ve karakteri nedeniyle Ballon d'Or için en güçlü aday olduğunu belirtti, ödülü kazanmasını destekledi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek. Roma Teknik Direktörü Gasperini sakatlık nedeniyle Pellegrini'yi kadroya almadı. Genç golcü Arena Youth Ligi'nde oynayacak. Galatasaray, Oşaniste sponsorluk anlaşması imzalayarak MZT Teknik erkek basketbol takımının forma ve şort yan sponsoru yaptığı desteklerini açıkladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
5: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yapılacak elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı başvuruları başladı. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Hayat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34 A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat Alperen Yapı, www.alperenyapı.com.
2: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora'yla tarım, hayvancılık, gıda ve sanayi alanlarında işbirliğini güçlendirmek üzere görüş alışverişinde bulundu. Tokat'ın Niksar ilçesinde öğretmenler depreme dayanıksız okulların bahçesindeki kamelyayı yaklaşık 200 metre uzaklıktaki yeni okul bahçesine elleriyle taşıdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Mahan Air şirketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 3 Türk havacılık ve lojistik şirketini yaptırım listesine aldı ve ABD'deki tüm varlıklarını dondurdu. Şirketlerin işlemleri kısıtlandı. TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Aynı ilde iki

0: Fenerbahçe 18 yıl sonra Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal ve kaptan Milan Skriniar maç öncesi takımın hazır olduğunu belirtti. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Konfederasyonu 2026 Avrupa Şampiyonası D grubunda Almanya ile oynayacağı maça iyi hazırlanarak madalya hedefliyor. Güçlü ve dinamik bir ekip oluşturdu. Golden State Warriors forveti Jimmy Butler, Ocak veya Şubat ayında sahalara dönmeyi hedefliyor. Butler, rehabilitasyon ve bireysel antrenmanlara devam ediyor. Sağlık ekibi temkinli davranıyor.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6880, 6 lira 97 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bu şarkılar senin şarkın. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
2: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün

0: İçinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve

0: Kayamadıklarımız, çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. Radyomuzda bir radyo klasiği haline gelen Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
0: Ziyafet Kebap. Reklam.

Sevgili dostlarımız, hayatınızda sevgi varsa, hayatınızda saygı varsa, hayata güzelliklerle bakıyorsunuzdur. Bu sevgi ve saygı kavramının içerisine biraz da merhamet katarsak eğer, emin olun ki o hayatın tadından yenmez. Devam ediyor program birlikteliğimiz. Şarkılar Bizi Söyler programında en özel isimlerden bir tanesini ağırlıyoruz efendim. Gökhan Sezen seslendiriyor bu güzel sanat müziği eserimizi.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, havalar nasıl olursa olsun sizin ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuz ile sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en özel eserleriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Ayşe Tunalı yorumundan paylaşacağımız unutulmayan güzel bir eserdir.

Sevgili dostlarımız sesimizi duyar duymaz selamlarını ve güzel dualarını bizlere iletmeye başladılar efendim. Teşekkürler ediyoruz güzel temennileriniz için. Aynı zamanda sanat müziğine dair çok güzel şarkı tavsiyeleriniz var. Bu güzel şarkı tavsiyelerini de değerlendireceğiz efendim. Süremiz yettiğince, aynı zamanda elimizden geldiğince bir Hasan Eylen eseriyle devam edelim şimdilerde, ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dostlarımız, biraz sohbet, biraz müzik derken Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günün en güzel saatlerine eşlik etmeye çalıştık elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce efendim. Yeni gün içerisinde yine karşınızda olacağız. Şimdilik aranızdan ayrılıyoruz ama müzik kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmıyorsunuz. Hepinize güzel bir gün temenni ediyorum. Hoşça kalın.

0: İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz mı?

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, iki de maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç.

0: Annede zayıf var, hapı yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, kuştu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

yaptın. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

günüm şimdi dargınım. Acıyım,

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.